sokta selleri? Bo sokta. Bo sokta. Bo sokta selleri? Bo sokta darasta. Bo sokta. Bo sokta. Bo sokta.